0: Uzun Seher ile Gün Doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaşlar.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in teqdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

ABB'yle krediti ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10.9 faizden başlayan nakit krediti bank filiallarına gitmeden ABB Mobile tatbikinden veya nakitkredit.az saytından güzelli şartlarla sipariş edin. Meblağı ise ABB kartınıza köçürüp istifade edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Azer

Dağlarda çiçek Aygül'e batın, namıdan göçek Aygül'e batın, doldur bir içek Aygül'e batın. Hey, hey, dağlarda çiçek Aygül'e batın, namıdan göçek Aygül'e batın, doldur.

Hukuki meseleler hayatımızın her anında karşımıza çıkır. Radyo Vekil size hukuki meslehet ve desteği verecek. Aile münasebetlerinden vereseliğe, itibarnameden öhdeliğe, zemanetten mesuliyete, bütün hukuki suallara Radyo Vekil'de cevap tapacaksınız. Hafta içi 5 gün, akşam saat 6'dan 7'ye dek. Radyo Vekil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

suyu kaçmış hovuza. Ben zehir deniz indi, solgun yerlerde kalır, saldığın her iz indir.

0: Doktor, migrenin müalicesi var mı?
1: Yeni muasir dermanlarla müalicaya tabi olmayan, ümidini yitirmiş, çaresiz kalan minlerle insanların migren ataklarının karşısına alarak kontrol altına almak ve pasiyentlerin hayat keyfiyetini yaxşılaştırmak artık mümkündü.
0: Başınız ağrıyırsa biganə qalmayın. Danimarka Baş Ağrıları Mərkəzində çalışmış, Almanya'da təhsil almış Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-47-48.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250

0: seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: Seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in teqdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.